0: Hagi Cinab. Dur ki bilen Türkçe. Esselamu Aleyküm ci. Esselamu Aleyküm. Ve Aleyküm Esselam ci. Soka ve çertene. Lavaz lıktis ki cevaz muslu ode. Ur bu çata var koye. Okay, ji. Okay. Assalamu alaikum.
1: Waalaikum assalam.